0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
3: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: Çilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: zalim aşkına kul etme. Gerçek aşka giden yolları göster. Şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten, ona da kulumun sevgisini ver. Ona da kulumun sevgisini ver.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Enin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
5: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM. Damardan kalbe.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara, barışmam bir daha.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.18. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız? Masal.
1: Sol şerit.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
4: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arsa.

onu sorun, o anlatır. Ama her şeyi kesin yalan yanlış anlatır. O yüzden kimseden size anlatmasını beklemeyin. Ay siz de kendinizi anlatmayın ya. Sizi bilen bilir, bilmeyenin de keyfi bilir. Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Uygar Doğanay günü. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin Bayram şahane bir liste göndermişsin. Şarkıları çalma listeme aldım bile. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Listeye baktım acaba dedim. Hangi şarkıyı ben seçsem ve iki numarada karar kıldım. Sizler de dilediğiniz şarkıyı alabilirsiniz imbat canlarım. Günaydın, hayırlı sabahlar ablam. Hoş geldin, sefa getirdin.

Alişan'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm İmbat aileme gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam diye seslenen sevgili Hoşiyet Afyonkarahisar. Günümüz aydın olsun. Güzel dileklerin için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Alişan'dan farklı bir şarkı seçtim. Senin için paylaştım. Hayatınıza anlam katan, güzel olan ne varsa hayatınızdan hiç çıkmasın. Yüzünüzde tebessüm, yüreğinizde sevgi daima var olsun. Hayırlı sabahlar, hoş geldin Masal ablam benim. Çok özlendin yine. Nasılsın? İyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm İmbat canlara selamun aleyküm. Günaydınlar diliyorum canlar. Devran Çağlar'dan bir şarkı istiyorum. Niye işiniz bitince yabancılaşıyorsunuz? Niye sanki o insanın size bir gün olsun iyiliği dokunmamış gibi davranıyorsunuz? Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor, kırdığınız gönülleri unutuyorsunuz. İnsan yaptığı iyiliği değil, gördüğü nankörlüğü daha zor unutur. Fesatlığı da bitmez, nankörlüğü de. Ama şunu unutmayın, hayat bir gün herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakır. O gün ne bahaneniz kalır, ne yüzünüze bakacak bir insan. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile ablam benim diye seslenen Sedat Sarı. Sedat hoş geldin. Hepimizin birçok bahanesi var değil mi? Çözüm üretmek yerine bahane ürettiğimiz doğrudur. Yazık bize. Nankörlük mü dedin? Diz boyu. Selamun aleyküm. Öncelikle bugünkü konseri bana verdiğiniz için İmbat yönetimine, Masal'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün tahmin ettim diyor, konser bana denk gelir dedim. Evet, konser bende bugün. Ayrıca büyük kızım Merve'nin doğum günü. En güzel konser şarkıları. Eşime, kızlarım Merve, Melike, Medine, Fatma, İmbat dinleyenlerine, İmbat yönetimine armağan olsun. Konser listesini her zamanki gibi ailemle birlikte hazırladık. Umarım gönüllere dokunabiliriz bu müzik ziyafetiyle. Sloganımız İmbat'a selam, damara devam Masal. Zeynel Abidin Bayram, çok teşekkür ediyorum. Sana ve değerli ailene şahane bir liste hazırlamışsınız. Eliniz emeğiniz dert görmesin inşallah. Merve'nin de doğum gününü kutlayalım. Ne güzel denk gelmiş. Şarkılarımız Merve'ye doğum günü armağanı olsun. Nice nice yaşlar olsun sevdikleriyle birlikte, sağlıkla, sıhhatle. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı gönder gelsin İzmir Kemalpaşa'dan Hamit kardeşime. Sesler sonda. Başlasın başlasın. Bu sabah gerçekten Masal ablam çok güzel bir video attım. İmbat FM sayfasına diye seslendin. Mümin Başkan hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Henüz bakamadım ama az sonra bakacağım. Videonun güzelliğinden hiç şüphem yok zaten. Sırada Devran Çağlar'dan güzel bir şarkı var. Gönderelim o zaman Kocaeli Karamürsel'e de. Kontrol edelim. Kemerler takılı mı? Taçık mı? O zaman biri bizi durdursun diyeceğim de. Yok yok, durdurmasın, böyle güzel.

Günaydın can kardeşim, masal bahçanlar, gelin kışı gibisin. İşinde, gücünde Rabbim kolaylık versin. İyi yayınlar sana. Sesin kulaklara, sözün gönüllere şifa olsun. Sen iyi ol, biz iyiyiz. İyi ki varsın can kardeşim. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nim, canımsın, hoş geldin. Öpüyorum seni kocaman. Sana ve tüm gurbet canlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın can masal, hayırlı sabahlar. Haftanın ortası, çarşamba günü. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli yayınlar diliyorum. Sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın damardan kalbe giden yolculuk. İmbat canlara da sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslendin Finlandiya. Mustafa Yaşar. En güzel dilekler bizlerden de sana olsun. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam masal. Masallar kötülerin var olduğundan değil, kötülerin de yenilebileceğinden bahseder. Masallarda hep iyiler kazanır, çünkü masalları iyiler yazar. Zeynel Abidin Bayram, şahanesin. Aynen öyle, masallarda görüyoruz değil mi, kötüler kaybeder. Biz de gerçek hayatımızda bunu hep böyle düşünelim. O yüzden iyilikten vazgeçmeyelim. Yüzü güzelleştiren tebessüm, kalbi güzelleştiren sevgi, dünyayı güzelleştiren iyilik. İyiliğin olduğu her yerde adınız anılsın. Mükemmel olmanıza gerek yok, İyi kalpli olun yeter. Günaydın, mutlu sabahlar dostlar diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Hoş geldin, günümüz aydın olsun. Senin de kazasız, belasız, cezasız, hayırlı işlerin olsun Rıdvan. Ben de öyle diliyorum, öyle istiyorum. İyiliğin olduğu yerlerde adımız anılsın inşallah. Ve hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda değiliz. Hepimizin kusurları var. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz. Değil mi? Ben yayıncılığı biliyorumdur. Biri sürekli yollarda, şoförlüğü şahanedir. Biri kaynak işinde, biri şifa dağıtırken, sağlık sektöründe. Yani demem o ki herkesin iyi bildiği bir konu vardır. Herkes her şeyi bilemez. O yüzden hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz. Mükemmel olmak zorunda değiliz ama kalbimizi güzel tutarsak, ferah tutarsak güzellikler zaten bizi bulur. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar Masal Hanım, güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin diye seslenen Sakal Faruk, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Sen de daha iyisindir diye umut ediyoruz. Bugün senden bir şarkı istesem olur mu? Sadece diyor, bana gel, sana bana gelsin. Muazzez Ersoy'dan gelsin. Danimarka dinlemede can kardeşim diye seslendin. Çok sevdiğim bir şarkıdır Ayşen. Aldım şarkıyı, kabul ettim, ta canıma canıma. Az sonra birlikte keyifle dinleyelim. Zeynel Abidin kardeşim, konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Birinci şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim diye seslendin. Finlandiya Mustafa Yaşar. Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan, Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmim ve Uşaklı kaptanlar için gelsin diye seslendin. Özgür hoş geldin. Tüm kaptan şoförlerime, değerli oğlun Nazmi'ye benden de selamlar, sevgiler olsun. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar can masal, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, sen de iyisindir diye umut ediyorum. Bugün senden yine iki tane şarkı istiyorum. Birincisi Eyüp Van'dan, ikincisi Ferdi Tayfur'dan. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam masal.
Cansın, seviliyorsun, masal candır, gerisi heyecandır. Adana Seyhan'dan selamlar, eyvallah diye seslendin. Sevgili Mesut hoş geldin. Bizlerden de sana o güzel yüreğine sonsuz sevgi saygı olsun. Günaydın, mutlu sabahlar, şükür kavuşturana. Şükür huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli İmbat Canlara gelsin. Ali Yetki Çağlayan, Ender Sedat Hüseyin, Gülşen Zeynel'e bildiğim güzel yürekli İmbat Canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim, sen de hoş geldin. Can kardeşim, bugün tüm şarkılar abilerim Muhsin, Bekir Kaymaz, Mustafa, canım abim. Can kardeşlerim Yetkin, Sedat, Ender, Hüseyin, Zeynel Abidin, Mümin, Ahmet, Kadir, tanker şoförümüz Vedat, Rıdvan, Hurşit, Faruk, İzmirli, Ayfer, Eminem, Sevgi, canım kardeşim, ikizim, canım ablam, Gülşen Söylemez, İnci. Adını sayamadığım diyor kim varsa Türkiye'nin her bir köşesine ve Avrupa'da dinleyen tüm İmbat Canlara gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ayşe'nin bizden de sevgi, saygı. Gurbet canlarımız olsun. E o zaman gelsin güzel şarkımız. Ay kalbimizi kıra kıra bir hal oldular. Ama yorulmadı. Bıkmadılar ve bıkmayacaklar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Enin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
5: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

güneş gibi

0: terk etti. Öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin için.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdı. Zeynel Abidin Bayram, sana ve değerli ailene çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar size, o güzel yüreğinize gelecek. İmbah Canlıcığım, sizlerin de alkışı ya da elleriniz dert görmesin ama şu dikkatimi çekiyor. Konser sonraları alkışı az görüyorum. Emeğe saygı diyorum. Kendinizi ispat etmek için yıprattığınız yer size ait değildir. Görüldüğünüz yere gidin. Kıymetinizin fısıltıyla değil, açıkça söylendiği yere. Sevginin tereddütsüz olduğu, emeğin karşılıksız kalmadığı yere. Günaydın, hayırlı sabahlar Masal Hanım. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkı sana, İmbat ailesine ve beni seven herkese gelsin. Sarıgöl'den selamlar, saygılar efendim diye seslendin. İlyas Tuna, hoş geldin. Sevgi, saygı benden de sizlere olsun efendim. Çok da güzel geldin. Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. Sürekli kendinizi anlatmaya çalıştığınız yer size ait, siz oraya ait değilsiniz. Çünkü sevmek duygusu, anlaşılmak duygusu böyle bir şey değildir. Bazen siz leptemeden leblebiyi anlayacak insanlara ihtiyaç duyarsınız. Sürekli düşünsenize, ben öyle yapmak istememiştim, ben onu demek istememiştim. Ama ah, ne yani? O kadar mı kusurluyuz? Sürekli kendimizi açıklama gereği duyuyoruz. İşte orası bizim ait olduğumuz yer değil ne yazık ki. Ve bizi sevdiğini böyle fısıltıyla söyleyenler ya da söylemekten çekinenler. Hani vardır ya, gerçekten ben böyle bir buz gibi soğuyorum şu cevap karşısında. Beni seviyor musun sorusuna sence? Abi işte bilmiyorum yani. Belli ki sorunun cevabı sende. Sana soruyorum. Sence demenin mantığı nedir? Ya da seni sevmesem yanında olur muyum? Olursun. Çıkarları doğrultusunda herkes her yerde olur. O yüzden söze bakmıyoruz, icraata bakıyoruz. Ay İlyas. Bir yorumla bak nerelere götürdün beni. Selamünaleyküm, iyi günler, hayırlı işler, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Ferdi Baba söylesin, alem dinlesin. Bana, sana, İmbat ailesine gelsin diye seslenen Yılmaz, hoş geldin. Bir görünüp bir kayboluyorsun Yılmaz. Nerelerdesin? Bugün çalacağımız tüm Ferdi Baba şarkıları sana, o güzel yüreğine de armağan olsun. Hoş geldin Masal Hanım. Çok işim var, çok. İşi olmayan gelsin diyor. Bol bol çay var. Aydın'dan Hüseyin. Vallahi bilmiyorum, bir çaya ikna olup buradan kalkıp Aydın'a gelecek olan var mıdır? O kadar çay kolik var mıdır daha doğrusu? Açık artırma. Çay harici başka ne var acaba? Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Ta Beydağ Çomaklar dağlarından selamlar. Çalışıyoruz, işimizin başındayız. Kestane ağaçlarını sulama işleri yapıyorum. Gönder gelsin Ferdi Baba'dan. Güzel bir şarkı. Bu şarkı tüm ferdicilere, imbahçanlara, sana da gelsin masalımız, hadi bakalım diye seslendin. Beydağlı hoş geldin, kolaylıklar diliyoruz. O güzel şarkıyı seninle ve şu anda senin yanında bulunan herkesle buluşturacağım. Ne zaman? Reklam dönüşü. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Kişi kendinden bilir işi diye boşuna söylememiş atalarımız. İşte öyle. Anlayan anlasın. Mümkünse güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Zeynel Abidin Bayram kardeşim, listeyi gördüm baktım. 3 numarayı aldım. Süper bir konser listesi olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar.

Evet, sana gelsin. Merve'nin de doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu seneleri olsun yeğenimin diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, hoş geldin. O güzel şarkı sonra radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Can kardeşim, Zeynel abidin, Merve'nin doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Liste süper olmuş Can kardeşim. Elinize, emeğinize sağlık. Ailene de alkışlar gönderiyorum diye seslendin Ayşe'nim. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a gelsin diye seslenen İzmirli. Günümüz aydın olsun. Öznur'a da selamlar, sevgiler olsun. Can Masal, Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Senden ricam arşivde varsa diyor, Eyüp Han'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Ben sana senin bastığın toprağa kurban olurum demiştim. Hiç mi kalbin titremedi başkalarına sarılırken? Hiç mi demedin içinden o beni canından çok severken bunları yapmayı, bunları yaşamayı hak etmedi diye? Rıdvan Akçakaya. Ay ay. İşte bir şeyi fazla verirseniz olmuyor, olmuyor. Zehirleniyor insanlar. Sevgi ver, sevgi bilmeyen birine çok sevgi sunarsanız şaşırır. İlgi görmemiş biriyle çok ilgilenirseniz şaşırır. Kendini değersiz hisseden birine siz değer verdiğiniz zaman orada bir arıza var diye düşünür. Daha önce kimse buna değer vermemişti, bunda var bir iş diye kafadan yazar durur. Ve böyle insanların vicdanı asla ama asla senin benimki gibi rahatsız olmaz. Yazık, çok yazık gerçekten. Verilen sevginin karşısında ihanet edenler. Ay, size söyleyecek çok lafım var da Allah sizi bildiği gibi yapsın.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seç.

Demir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939, 0232 457 6003, Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Peşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Peşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi.

etmem sen. Aşkın yürek dağlarmış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş.

Günaydın güzellik. İyi yayınlar diye seslenen Gülşen'im canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar Masal ablam. Birazcık uykudan yeni kalktım diyor. Ablam nasılsın? İyi misin? İyisindir inşallah. Kahvaltı yapacağız. Zeynep kahvaltı hazırlıyor. Şöyle diyor, güzel bir kahvaltı yapalım. Bir manin yoksa buyur diyor, beraber yapalım. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı çalarsan, bu şarkı önce Zeynep'ime, sonra Kara Mürselcan Mümin abime, tüm İmbatçı kardeşlerime, ablalarıma ve de İmbat FM'in gülü sana gelsin. Başlasın başlasın, geldi geldi, Masal ablam geldi diye seslenen sevgili Hamit, hoş geldin. Kahvaltı yapacaksınız, oh mis, şifa olsun inşallah. Bir manim var mı? Sanki yayındayım. O yüzden ne yapacağız? Siz bana da bir tabak koyun. Şöyle bir de çay koyun masaya. Ben oradaymışım gibi sesimle sizlere, şarkılarla sizlere eşlik edeyim, olur mu? Selam Masalcığım, günaydın. İnciriyle, zeytiniyle meşhur olan Aydın Efeler Diyarı'ndan Nilüfer, ben sizden Uygar Doğanay'dan bir şarkı istiyorum. Şu an yolda sizi dinliyoruz. Beyzade yemek ekibine gelsin, damardan kalbe gönder gelsin diye seslendin. Nilüfer'im hoş geldin. Kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun inşallah. Sen bir tane istedin ama biz bugün Uygar Doğanay konseri verdik zaten. Çaldığımız tüm şarkıları sana da armağan edelim. Ve senin yanında bulunanları da armağan edelim. Şarkıyı dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Cansın, seviliyorsun, eyvallah diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok seviliyorsunuz. Zeynel Ebedin Bayram abim, eline emeğine yüreğine sağlık, keyifle dinliyorum diye seslenen sevgili Hurşit. Günaydın Masal ablam, öğretmenim, iyi dersler diyor, iyi yayınlar. Allah'a emanet olun. Öğretmenim diyor, kulak veremesem de, derste olamasam da beni yok sayma. Amasyalı Murat, tamam sen her daim buradasın, yazamasan da öyle kabul ettik ve seni yok saymadık, yok yazmadık. Kimseyi yok saymıyoruz gerçi ama. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Bir de bana şarkı armağan eden değerli abim Muhsin ve Ayşen ablama çok teşekkür ediyorum. Yüreği güzel insanlar diye seslenen Sedat Sarı. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM radyomuzun kraliçesi, hoş geldin Masal Hanım, hayırlı sabahlar diliyorum diye seslenen Sertan Köprülü. Çok teşekkür ediyorum. Sen

De hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Zeynel Ebidin Bayram abim diyor, konser için canı gönülden teşekkür ediyorum. Son ses dinliyorum. Sesver Karamürsel, İstanbul puanım 1000, 10.000, 100.000, 1 milyon diye bol sıfırlı mesajlar veren Mümin Başkan. Kolay gelsin Masal. Murat Göğe Bakan'dan diyor, güzel bir şarkı sana ve bana gelsin. Erda Fırat hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. O güzel şarkıyı alalım listeye. Teşekkür ediyorum. Aldım ta canıma canıma. Ey uzaktaki, zorlama kalbimin kapılarını. Uzun zamandır kilit üstüne kilitli kalbim. Bir sebebi var. Var ki kapandı kalp kapıları. Zamansız sevdalar yıprattı bu yüreği. Karşılıksız aşk için ıslandı gözlerim. Ne olur zorlama kalbimin kapılarını. Zorlama, dayanamam bir tanem. Masal Can, gönder gelsin diyor İmparator'dan güzel bir şarkı. Can içi Masal kardeşim diye seslenen. Bugün Muhsin abiyi de aşka getirmişiz. Şiirleriyle eşlik ediyor bize. Allah. Tamamdır Can abim, o güzel şarkıyı da listeye alıyorum hemen. Milyon kere alkış Can kardeşim. İşte çok güzel geldi, elinize emeğinize sağlık. Tüm aileye sevgiler saygılar diye seslendin. Yaktın yaktın diyor buraları. İstanbul'a selamlar Ayşenim. Eline emeğine sağlık abim, çok güzel bir konser oldu. 2 numarayı aldım diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Masal kardeşim, patronuma özellikle sizin aracılığınızla teşekkür etmek isterim. Beni tahmin etmediğim, benim diyor tahmin etmediğim kadar düğün parası verdi bana diyor. Allah ondan razı olsun. Çok rahatım şimdi. Var ol kardeşim, süpersin, Allah'ına kurban. Ben boşuna Masal Candır, gerisi heyecandır demiyorum diye seslendin Can abim. Bekir Kaymaz abim, patronuna bizler de teşekkür edelim. Halden anlamak bir başka oluyor değil mi? Böyle işverenler karşısında saygıyla eğiliyorum. Halden anlayanlar, selam olsun sizlere de. Sen de güle güle harca o parayı. Olur mu? Tam ihtiyacın olduğu anda ilaç gibi gelmiş. Oh mis. Cengiz Kurtoğlu yorumuyla devam ediyorum. Bu şarkıda olduğu gibi iddialı olan var mı acaba? Araya diyor, yollar girse de dağlar girse de beni seçeceksin, bahse girer.

Eskidenmiş o birinin sevgisine güvenmek. Yok o yapmaz, ne olursa olsun beni kırmaz, beni tercih eder demek. Şimdi birilerinin birilerini tercih etmesi için sevgiye ihtiyaç yok. Çünkü kimsenin aradığı sevgi değil ki. Azıcık şöyle göz kırpsa. İnsanlar hemen yolunu şaşırıyor ya. Neyse, derin mevzu bunlar. O yüzden herkesi layık olduğunu bırakacaksınız. Çok da kafaya takmayacaksınız. İsteyen istediği yere gitsin. Kalmak isteyen zaten kalır. Gitmek isteyeni, gözü yolda olanı istesek de istemesek de yanımızda tutamayız. Bugün tutarız, yarın tutarız. Ama elbet sonunda gidecektir. Diyoruz ya, kaşı gözü oynayan insanlar sizin hayatınıza bir şey katmaz. Aksine sizden çok şey alıp götürür. O yüzden sizden gideceğini bırakın, onlar gitsin. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Zeynel Ebedin kardeşim, süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Zeynel Ebedin kardeşim, eline, emeğine sağlık. Süper konserdi kardeşim diye seslenen, yine alkışlarını gönderen Gülşen'im. Masal ablam, videomu paylaştım. Öyle değil ya. Masal ablam videomu paylaşım yaptığı için İmbat FM'e çok teşekkür ediyorum. Çok çok seviliyorsunuz. Kara Mürsel diye. İmbat FM candır can. Her daim İmbat FM diye seslenen Mümin Başkan. Gördüm, baktım videona. Yollardan. Video çekip gönderen İmbat canlarım, kazasız belasız. Cezasız inşallah. Ben de senin videona bakarken, hani oradaki masa vardı ya, aldım kahvemi. Hah, işte tam da o masada oturup bu şarkıyı dinlerim Mümin Başka. Rıdvan Akçakaya, son ses diyelim. Ay biz ağlayacağımıza asfaltları ağlatalım. Bir de saatler 10.57. Ben bir yoklama alayım bakayım kimler hala buradaymış. Sayfaya yoklama çek.

ben öğretmen olsaydım böyle çok anlayışlı bir öğretmen olurdum. Zaten hep de öğretmen olmak istemiştim ama yayıncı oldum ya ben. Dediğim gibi anlayışlı bir öğretmen olurdum. Zilin sesini duyup sınıfa duymayıp özür dilerim. Sınıfa geç kalanlar olabilir diye yoklamayı hemen almıyorum. Sayfaya yoklama çek dedik. Sizler buradayım diye haykırın. Ben de şöyle görmezden gelip birkaç şarkı sizlere zaman tanıyayım, olur mu?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, birkaç şarkı. Dedik zaman tanıyalım bakalım. Böyle kendimi dinliyorum ya. Arkadan ses geliyor mu size? Bu saatlerde yapabileceğim en güzel şeyin masalı dinlemek olduğunu düşünüyorum. Ve sadece kulaklıkla değil, arka fonda internet üzerinden de kendimi dinliyorum yani. O yüzden kendimi yok yazmayacağım bu yoklamada. Bakalım yoklama çek dediğimizde kimler bu davetimize icabet etmiş? Kimler buradaymış? Buradayım ablam benim diye seslenen Seda Sarı. Danimarka'dan sevgiler, selamlar, masalım ben buradayım diye seslenen Sevgim. Her daim yaşam merkezindeyim, damardan kalbe narkoz veren tam 90 şiddetinde diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Afiyet olsun Masal abla, yoklamada Kara Mürsel burada diye seslenen Mümin Başkan. Adana burada, tüm alkışlar sana sana diye seslenen sevgili Mesut. Karasal yayın diyor, Seferihisar'da dinleyemesem de internet denen bir meret var diyor, oradan dinliyorum. Can abim, Bekir Kaymaz abim, dinle tabii. Ya dinlemek isteyene işte, engeller mani mi değil. Buradayım Masal, süper süper bir yayında, emeğine yüreğine sağlık, zaman su misali geçti diye seslenen Zeynel Abidin Bayram. Biz süperdik, hepimiz şahaneydik. Senin de tekrar, senin ve ailenin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir konser dinlettiniz. Buradayım burada, kulağım sende, iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Emeğine, yüreğine sağlık biraderim. Ayrıca yeğenimin doğum günü kutlu olsun. Sakal Faruk burada diye seslendin. Seferihisar dönüşü izne ayrılıyorum. Haftaya kadar yokum, beni özleyin. Özleyeceğiz, sen merak etme. Ve işler de sular seller gibi aksın geçsin gitsin aksiliksiz diye dua edeceğiz. Can abim, Bekir Kaymaz abim, Beydağlı yerinde. Beydağ Çomaklar dağları titredi diyor. Titredi burada taşlar masalımız. Beydağlı, keyifli dinlemelerin olsun. Kadir Pak, sen de hoş geldin. Karamürsel'den Ergün. O zaman ben de ne yapıyorum? Ben buradayım diye yoklamaya katılan İmbat Canlarıma ve bana seçtiğim şarkıyla devam ediyorum. Çok seviyorum bu şarkıyı. Hatta Instagram hikayemde bir fotoğraf eşliğinde bu şarkıyı paylaştım. Buradan da birlikte dinleriz değil mi? Bu şarkıda böyle yer alan naifliği seviyorum. Hani böyle kıskançlık var ama hunharca anlatılan oturma, kalkma, yapma, etme, yeme diyen bir kıskançlık değil bu. Bakın sevdiğini olan duygularını nasıl naif naif anlatmış Suat Sayın.

0: Ay şarkının naifliği.
1: Yüzünü koklamam, nazardan saklamam.
0: Masalım biz de buradayız canım. Abim Mustafa Yaşar'la konuşuyorduk diyor, yazamadım. Ayşe'nim, yayın esnasında telefon yasak diyeceğim ama o zaman bana yorum da yazamayacaksınız. Selamlar, sevgiler olsun sana da. Finlandiya Mustafa Yaşar'a da. Buradayız abla, Manisa Demirci'den orman yangınları mücadeleye devam ediyoruz diye seslendin Mustafa Acar. Mustafa, kolaylıklar diliyorum. Yaz geldi, havalar ısındı, böyle oldu. Sözünün arkasına saklanıyoruz. Oysa ki bu konuda çok duyarlı olmamız gerekiyor. Sizlere de çok çok ama çok kolaylıklar diliyorum. Gitip giden ağaçlarımız, o ormandaki canlılarımız. Biz klimanın altında of ne sıcak derken, o ateşlerin içinde çalışan imbat canlarımız. Rabbim hepinizi korusun inşallah. Aleme selam, damara devam, ablam buradayım. Hep dinlemedeyiz diye seslenen İzmirli Serco. Keyifli dinlemelerin olsun. Güzellik bizim için diyor, cam parçamla bana gelsin diyor. Şimdiden teşekkür ederim. Biz aynı karında büyük bir büyük kader. Dur öyle değil ya. Biz aynı karında büyüdük diyor. Kader bizi uzaklara attı. Onu çok özledim diye seslenen Gülşen'im. Haklısın Masal. Bazen gelip gidiyorum. Şartlardan dolayı bazen dinliyorum, yazamıyorum. Lakin kulağımız 09-12 saatleri arasında seninle. Yoldayım, çalışıyorum. Solda tam gaz hızımız 90. Sıradaki çalacağın şarkı tüm İmbat ailesine gelsin. Gönlümüz, yüreğimiz seninle. Devam. Yollar soldan sana açık diye seslendi Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Benim de kalbimin, gönlümün yolları size her daim açık. Buyurmak isteyen buyuruyor. Buyurmak istemeyen ilk sapakta kaçıyor. Navigasyon muyum ben, onlara yol bildireceğim. Gelmek isteyen bulur değil mi Yılmaz? Senin de kazasız belasız hayırlı işlerin olsun inşallah. Karamürsel Park Bahçeler'den Mümin abime, Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum diye seslenen sevgili Ergün. Zeynel Ebidin kardeşimin ailesinin eline, emeğine sağlık. Güzel bir konserdi, tüm alkışlar size gelsin. Güzel kızımızın da doğum günü kutlu olsun. Allah bahtını, yolunu açık etsin inşallah diye seslenen sevgim. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Mümkün olursa Necdet Alp'ten diyor, güzel bir şarkı. Çalar mısın diye seslenen Kadir Pak. Selam sana güzel ablam. Masal ablam, Allah'ına kurban canım ablam. Teksin, zirvedesin. İyi ki varsın. Burca'dan ben Serco. Dinlemeye devam canım ablam. Kızılcaova köyünden konteynerci İbrahim İbioğlu'nu abi, Müslüm Gürses diyor, şarkısı çalarsan sevinirim. Tüm İmbat FM dinleyenlerine, çalışanlarına gelsin. Sana da gelsin. Yüce Rabbim sağlık sıhhat versin. Tüm İslam alemine saygılar sevgiler diliyorum. Dinlemedeyiz biz diye seslendin Serci, hoş geldin. Bizlerden de sana Buca'da sesimizin, nefesimizin ulaştığı İmbat canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun.

yoklama alırken sisteme son düşen yorumlara bakınca aşağıda kaçırdığımız yorumlar olmuş. Hemen affınıza sığınarak onları paylaşmak istiyorum. Sabahın prensesi, Ege'nin incisi, İmbat'ın bir tanesi Can kardeşim günaydın. İmbat ailesine de günaydınlar. Danimarka'dan Türkiye'me, memleketime, gurbetten selamlar, sevgiler. Bugün senden Bülent Serttaş'tan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Çok teşekkür ederim. İmbat dinleyenlerine gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bu şarkıyı kızım Rukiye için istiyorum diye seslendin. Sevgim hoş geldin. Rukiye'yi de ben kocaman öpüyorum. Selamlar sevgiler gönderiyorum. Az sonra o güzel şarkıyı paylaşacağım. Selam masalım, hoş geldin canım. Manisa'dan tüm İmbat FM dinleyenlerine selamlar olsun. Çok seviyorum seni masalım. Severek dinliyorum. Senden Sibel Can'dan herhangi bir şarkı istiyorum. Çok sevdiğim birine gelsin bu şarkı. Ve sonrasında İmbat FM dinleyicilerine gelsin. Sana da gelsin Kadife seslim. İyi yayınların olsun canım. Çok öpüyorum seni. Geçen gün şarkımı çaldın biliyorum. Çalacağından da emindim. Çok teşekkür ederim. Şimdi de radyonun başında bekliyorum seni. Seni çok seviyorum diye seslenen Muazzez. Muazzez'im canımsın. Ya ben yanıltmam. Yaparım dersem yaparım. Sessiz kalıyorsam yapamayacağım anlamına gelir. O yüzden kimse vay yaparım demiştin. Ya da ses çıkarmadın da yapmadın demesin. Sibel Can'dan şarkıyı kime istiyorsun? Çok sevdiğin birine. O zaman şöyle bir aşk şarkısı seçelim bakalım. Selam, iyi yayınlar. Ben İzmir Ödemiş'ten Numan. Sizden bir şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Murat Kurşun'dan diyor güzel bir şarkı. İyi yayınlar diye seslendin. Numan hoş geldin. Ödemiş'e de selamlar, sevgiler gönderelim. Aşağıdakileri bitirdik. Yukarı çıkıyoruz şimdi. Of of. Suat Sayın diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Kemer altından Velit Tunç ve saz arkadaşları sizi dinliyor diye seslendin. Velit hoş geldin. Saz arkadaşlarınla acaba kaç kişisiniz? Güzel yayın oldu. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Can içi seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine ciddi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslendin. Can abim, Muhsin abim, sen de Rabbime emanetsin. Suat Sayın'ın bir şarkısı daha var. O da güzel diyor. Atları hızlı sür, köyüm pek geç. Kalmaz nişanlımın gözleri. Ay biraz karışık olmuş, okuyamadım da. Onu da çalarsan diyor süper olur ama bugün olur mu bilmiyorum. Sen bilirsin yine de. Bir bakalım. Yetiştirebilirsek neden olmasın Can abim. Bekir Kaymaz abim, ben de buradayım ablam, vaktin olursa diyor Caviz Karabey'den güzel bir şarkı gelir mi diye seslenen sevgili Hoşet. Böyle şarkılar yetişmeyince acaba diyorum yayını mı uzatsak, uzun zamandır ikinci yarı da yapmıyoruz değil mi? Neyse, bir zamanını kollayalım. En uygun anda ikinci yarı da yaparız. Bol bol şarkılar dinlemeye devam ederiz. Ay ay, kız evladı olanlar. Onlar babalarının prensesi. Ama bir gün gelip de yuvadan uçma anı geldiğinde içiniz burulur. Ay benim kızım yok ya, konuşamadım da.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
7: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seç.

Tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Çok çok güzel. Teşekkür ederim can içime sağ kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Kardeşi olmalı insanın. Bir kardeşi olması hayattaki en değerli şeyidir. Geçinirsin, geçinemezsin, dövüşürsün, dövüşmezsin ama hayatta vazgeçemeyeceğin şeylerden biri kardeşindir. Güle güle git kardeşim, güle güle gel. Musmutlu gel yarın. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslendin Ayşe'nim. Kardeş candır, aynen öyle. Hani bazen diyoruz ya kan bağı değil can bağı diye. Ben buna da çok inanırım. Hakkıyla kardeşliğini yapabilenlere selam olsun. Herkes bunun hakkını veremiyor sanki. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git. Masal ablam benim. Tüm imbatçanlara hayırlı günler diliyorum. Şafak 2. Allah izin verirse diyor inşallah. Bir tepsi kakaolu kek. Biraz da sigara böreği olsa yeter. Çok zahmet vermeyelim sana diyor.

Bir de kimseye karışma demişsin. Seda, siz alıp geleceksiniz ama siz zahmet etmeyin bence. Ben şimdi spor yapıyorum ya. Tam buğday unu, biraz galeta, biraz süzme peynir. Proteinli süt ikram edebilirim. Gerçekten bakın, spor yapmak çok önemli. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sağlığınız için. Hani böyle kilo vermek falan değil amaç. Sağlığınız için spor yapın. Ama ben en çok spor yaparken değil de spor sonrası beslenirken zorlanıyorum. Ay. Hani gören de sanacak ki spor yapanlar hiçbir şey yemiyor. Aksine daha çok şey yemek zorundasınız. Hani kas kaybı olmasın diye. Ye ye bitmiyor da. Dışarı çıkarken de mesela oldu da bir planım var, dışarı çıkacağım. Şimdi tartı yok, milimine hesap da yapamazsınız. O yüzden hemen bir proteinli süt atıyorum çantama. Düşünün, herkes her şeyi yerken ben bir sütümü içeyim falan. Şikayetçi değilim. Böyle devam. Yaşa masalımız, iyi ki varsın bu alemde. Konser için teşekkür ederim masalımız. Ben yarın tatile gidiyorum artık. Belki dinlerim, belki dinleyemem. Allah'a emanet olun İmbatcanlar. Pazartesi günü görüşmek üzere diye seslendin. Beydağlı. Oh mis. Tatilin keyfini çıkar. Güzelce dinlen. Sana ve Aydın'a güzel bir tatil diliyoruz bizler de. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Güle güle git. Güle güle gel. Haftaya görüşmek üzere. Yapma diyor Masalcan kardeşim, beni aldatma. Güldalım, güzel kızım. Şarkısı sana bir başka dokunur. Tam da düğün öncesi değil mi Can abim, Bekir Kaymaz abim. Masal Hanım, benim kara kızımı diyor vereyim sana diyor. Allah herkese kız ve erkek evlat nasip etsin. İkisinin de tadı farklı. Çok güzel bir yayın akışı vardı. Eline emeğine sağlık. Şarkılar çok güzel geldi. Ferdi Baba şarkıları dokundu diyor bugün. Hoşça kal diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Kara kızımızı kocaman öpüyorum Hüseyin. Senin gibi anlayışlı bir babası, Kezban gibi güzel bir annesi varken bana gelmek ister mi bilemedim ama benim açımdan baktığın zaman kabul. Ay, bir kızım olsaydı neler yapardık neler. Dedim ne yapardık bilemedim ama.

Evet, bu arada az sonra veda edeceğiz. Öncesinde bir Sibel Can yorumu dinleyeceğiz abi. Tabii ki Muazzez'im sana çok sevdiğin birine gelsin. İnsan sevince sevdiğine bir başka bakıyor, bir bugün Zeynel Abidin bayram konser verdi. Acaba sıralamayı bilen ve yarın konser bende diyen imbaççalımız kim? Kendini biliyor mu acaba? Bir test edelim bakalım. Zeynel Abidin bayramdan sonra kim konseri hazırlıyordu? Sorarak şöyle bir soru işareti bırakıp şarkıya geçiyorum. Of, şarkının gelişi. Bana da gelsin bu şarkı.

baksana bana diyor, aşıksın ama bana yetmiyor. Neden? Çünkü sadece söylüyorsunuz. Seni seviyorum diyorsunuz, hissettirmiyorsunuz. Kadın ya da erkek fark etmez. Herkes sonuçta sevildiğini hissetmek ister. Bakın, duymak ister demiyorum. Çünkü her duyduğumuzun doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden hissetmek istiyoruz. Bu da çok zor olmasa gerek. Masal ablam, eline emeğine sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Güle güle git. Hoşça kal ablam. Zeynep'in çok selamları var. Yarın görüşmek üzere. Kapanış şarkın Zeynep'le bana da gelsin. Allah'a emanet ol. Sonuçta Masal ablam senden bir tane daha yok diyor. Çok güzel şarkılar dinledik ablam diye seslendin. Aynen öyle. Hepimiz tek yaratılmışız. Bir tane daha bizden yok ki. Hüseyin, düşünmüşsün kara kara yarınki konser kimde acaba diye. Zaten konserin sahibi de bilememiş ya. Ender kardeşim konser yapsın diye seslenmişsin. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Bakayım. Listenin neresinde Ender diye baktım ama göremedim, hay Allah. Adını yazdırmadı mı acaba? Can Masal, emeğine, yüreğine sağlık. Sen öyle güzel kalbinle, yüreğinle. Öyle güzel, çok güzel bir meleksin. Yüce Rabbim dert tasa vermesin. Öyle mutlu ol ki yüzün her daim gülücüklerle dolsun. İyi ki varsınız diye seslendin Rıdvan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Rabbim hepimizin gönlüne göre versin. Herkes yüreğinin ekmeğini yer derken. Ben de yüreğini güzelleştirmeye çalışanlardanım. Dış güzellik gelip geçici. Ve güzellik dediğimiz kavram kişiye göre de değişiyor, değil mi? Kimine göre ben çok güzel olabilirim, kimine göre çok çirkin de olabilirim. İnsan sevince en güzeli sevdiği. Ben de en güzel dilekleri senin için yineliyorum. Rabbim senin de gönlüne göre versin inşallah. Umudumuzu yitirmiyoruz, değil mi Rıdvan? Bir gün bir yerde mutlaka bizi gerçekten sevecek, değer verecek, halden anlayacak insanlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum ben. Senin için de bunu diliyorum. Bir tane masalım, şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Yarın görüşmek üzere diye seslenen sevgim. Canımsın, öpüyorum seni kocaman. 3 saat diyoruz ama göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor vakit. Gelmişiz programın sonuna. Hemen sayfamı yeniliyorum, yeniliyorum. Ben diyor senin beni sevdiğini hissediyorum ya. Can abim, seviyorum tabii ki ve bunu hissettirebiliyorsam da ne mutlu bana. Seviliyorsun gerçekten. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Rabbim kolaylıklar versin bu koşturmaca içerisinde size. İmbah Canları bir şiir yazmıştım ama diyor sanırım sakladılar. Ah Rıdvan, gerçekten göremediğim gizlenenler... İzlenen yorumlara da bazen inip bakıyorum, orada da yoktu, hay Allah. Senin o güzel şiirinden mahrum kaldık bugün. Ben böyle deyince bana kızıyorlar ama fikrimi beyan etmeyeyim mi? Hayır bahçanlarım, beğendiğim şeyi söylemeyeyim mi? Niye buna bu kadar tepki veriyorsunuz? Ay bu şiir çok güzelmiş ya da bu şarkı çok fenaymış dediğim zaman niye alınıyorsunuz ki? Her neyse, yarama tuz bastın Rıdvan. Alacağın olsun. Bu arada yarınki konser sende Rıdvan. Ya Zeynel Evidin bayramdan sonra konser sende. Sanatçı seçimini sana bırakıyorum. Format dahilinde bir sanatçı ve yedekli bir liste bekliyorum. Takıldığın bir şey olursa yine geçen sefer, geçen konserde yaptığımız gibi benim sayfamda görüşebiliriz. Masal.imbatefem benim şahsi sayfam efendim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra ben artık müsaadenizi istiyorum. Saatlerimiz 12.01.
Şahane bir yolculuktu. Damardan kalbe giden, bana bu yolculukta eşlik eden İmbat canlarım, iyi ki vardınız, iyi ki oradaydınız. Hepiniz ayrı ayrı çok güzel ve çok özelsiniz. Lütfen kendinize iyi davranın, çünkü bir tane daha sizden yok. Kapanış şarkım Her Yerden Herkese Armağan Olsun. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Hoşça kalın, İmbat'ta kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Enin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0530.

0: Almanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
6: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
6: Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demende Mobilya.
5: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Yaşam Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Manila

0: anlatacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Enin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
6: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
7: Demende mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

tabloyundur. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamarsın. Al götür eskici.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
5: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
7: Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

zaman geçersen bu mahalleden, içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde, yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi, bir kadın vardı. Burada, bu yerde...

0: FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Enin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
4: Pars senin kalite, Demente Mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
7: Doğru seçim Doğru Can.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım. Efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey, ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen, karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi?

yanına bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım, nasıl kurtulacağım, nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın,

Birkaç satır yazmak istersen sen de bana, zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep sende.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
7: Doğru seçim Doğrucan.
8: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

sensiz olamam, ayrı kalamam, sensiz hayattan bir zevk alamam, sensiz olamam, ayrı

kırılır kalbim, yıkılır dünya. Senin yerine bir aşk bulamam.

en güçlü duygum. Yaşamak hevesim, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum.

0: ölürüm.
1: Ben senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde erimeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım, yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
2: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin

0: ölürüm sana. Ölürüm canım.
1: Canım.
0: Sen iste. Sen iste, hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok, bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm.
1: Ben sana ölürüm.
0: Ölürüm.
1: Damarımda
0: sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek canım. Sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın sen canım.
1: Canım.
0: Ölürüm ben sana ölürüm.
1: Sen ölürüm. Anlarsın ölürüm. Canım.
0: Ölürüm ben sana ölürüm.
2: İmbat FM. Damardan kalbe. İmbat FM. Damardan kalbe.

ne zaman saçlarıma yağmur değse, korkuyorum düşlerim ıslanacak diye. Ne zaman hüznümü ırmaklara salsam, tutunmak istiyorum o emek ellerine. Seni çok özlüyorum annem, seni çok. Gülüşünü bahara, kokunu rüzgara soruyorum. Hasretinle her gün daha çok çoğalır. Sana canımca, kanımca, oğulcasına. Azar azar, azar azar ölüyorum anne. Bu kurtları...

Sokakları çınlatan kahkahalar benimdi ama. Uçurtması yaralı acar çocuk. Erken büyüdüm. Şimdi şaşırmalım aklımı. Hem bu dünya hem de kavga. Çocuk düşlerime sığacak kadar küçük değilmiş oysa. Çünkü payıma düşen hayaller daha ben büyümedim kirletilmişler. Söyle bana güzel anne, sebebim, hasretim, bitmez çilem. Sen anlatırken her şey güzeldi de. Peki bütün bu masallar, bütün bu masallar yalan mı söyler?

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
1: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metre.

kere. Benim için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma. Lanet olsun, çıkma karşıma.

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım.

sanki kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan.

0: Aşkımız verirken en son nefesi yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

mahzun yüzüne mutlaka terk edilecektir.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri, sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkım
1: İmbat FM, artık ben... damardan kalbe.

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan.

yani benim güzel annem. Hala şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim.

sonra, sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek.

çocuğa benzer. Yine de oğlunu itme kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan çarpışan. Her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim.

0: de bir ülke getirirler.
1: Saçlarına yıldız düşmüş.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem hayal.

özledim ki seni. Sensiz günler bitiriyor beni yavaş yavaş. Eksik olan bir şeyler var bu evde. Çok geç anladım ama. Eksik olan.

seni sana bıraktım. Vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerin başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.